0: çok çok da kısım oldu. Şimdi ben diğer tarafım bu dersi nasıl yaşıyor Mauritania? Bizim ağam başlı gezi, radya atıyor. Hadi.
1: 21h, 1h, sur votre radio, ici, c'est chaud. Wow. Le DJ est en maillot, thermomètre au maximum sur les platines. Bienvenue, c'est Camping, musique et bonne humeur.